Tamamta pilhut kluta mikilgum ta asigalutngli qugaallakkat umyoqlukuppilla. Uppiyoqooruluki gannigam ayuqutikka maktlakkiyoruluki taliillakkiyoruluki inartlakkiyoruluki illu. Li qugaallakkat litnaorat pitkluku.